Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi Kap para ye Havadan. Gel kaç benimle buradan. O deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.

tamam der. Yakşı çiçekleri boz. Yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Sen neki çift, ben neki floş. Çekmişsin.

0: Kozmo Türkçe'nin sevilen köşesi bizden birinde Almanya'da hayatını sürdüren farklı uğraşları, meslekleri, faaliyetleri olan vatandaşlarımızı tanıtıyoruz. Özellikle farklı mesleklerden birçok konuğumuz oldu bugüne kadar ama hiçbir başkomiser konuğumuz olmamıştı. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bizden biri köşemizde bugünkü konuğumuz Duisburg Emniyet Teşkilatı'ndan Kültürler ve Dinler Arası İrtibat Görevlisi Başkomiser Tayfun Karameşe. Komiserim hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Şimdi kayıttan önce konuştuk. Birbirimize senli benli hitap etmemiz sorun değil dedik. O yüzden Tayfun diyerek devam edeceğim röportajıma. Tayfun, polis üniformanla karşımda duruyorsun. Merak eden dinleyicilerimiz hatta bizim Facebook sayfamızdan resimleri de görebilirler. Şimdi sen polis üniformasını ilk kez 2014 yılında meslek eğitimine başlarken giyindin. İlk giydiğinde ne hissetmiştin, hatırlıyor musun?
1: Ya benim için bir rüya gibiydi. Kendimle böyle bir kutsal ve çocukluk hayalim olan polislik mesleği icra edebildiğim için gurur duydum.
0: Şimdi mesleğin ve polislikte bugüne kadar yaşadıklarını ayrıntılarıyla konuşacağız ama önce aslen Zonguldak Devrekli olan ailenin kısaca bir göç hikayesini konuşmak istiyorum. Rahmetli olan dedenin, yani babanın babasının 1964'te Zonguldak Devrek'ten Erkelenz'deki maden ocağına, oradan Krefeld'e uzanan yolculuğuyla başlayan aslında 60 yıllık bir göç hikayesi bu. Sen de 3. kuşak temsilcisisin. Krefeld'de büyürken evde bu köklü geçmiş ve hatta işçi sınıfı hafızası nasıl konuşulurdu?
1: Elbette geçmiş o dönemdeki son derece çalışma koşulları, son derece sert olan çalışma koşulları evimizde sık sık konuşulurdu. İş hayatında ve yabancı bir ülkedeki yaşamlarında karşılaştıkları ağır şartlar, ne bileyim tanımadığınız bir ülkeye gidiyorsunuz, tanımadığınız dil, bilmediğiniz, görmediğiniz iş şartları, gördükleri muamele, güzel hatıralar değil açıkçası.
0: Şimdi baban, anne ve babası Almanya'ya gittiğinde 17-18 yaşına kadar Türkiye'de kalmış ve amcasının yanında yetişmiş. Şimdi 1978 yılında Krefeld'e anne babasının yanına gelmiş. Genç yaşta ailesinden ayrı büyüyen bir babanın oğlu olmak sizin aile bağlarına bakışınızı nasıl etkiledi? Yani baban o dönemi anlatır mıydı hiç?
1: Tabii babam zaman zaman anlatırdı. Çocukken köyde bütün gün sapanla kuş avladığı günleri ya da Aydın'da hayat mücadelesi verdiği dönemleri anlatır. Açıkçası benim kulağıma böyle kahraman hikayesi gibi geliyordu. Ne bileyim, Yeşilcan'daki Cüneyt Arkın bizim halkımız için neyse, babam da benim için öyle bir şeydi. Derken, ama bana sorarsanız kendi kızını ya da oğlunu yalnız bırakabilir misin? Kesinlikle hayır. Tabii ki o dönemdeki şartlarla bugünün yaşam koşulları kıyaslanamaz. O zamanlar öncelikle hayata bir düzen kurabilmekte önemli olan. Benim için ise en büyük öncelik çocuklarımla ya da daha doğrusu ailemle zaman geçirebilmek ve onları hayatlarının her anında ve aşamasında yanlarında olup destekleyebilmek.
0: Şimdi annenle baban Zonguldak Devrek'te tanışıyorlar. 1985 senesinde orada evleniyorlar. Annen 1982'de Almanya'ya geliyor. Abini ve seni dünyaya getirdikten sonra 1992'de yaşlı bakımı eğitimi, 1994'ten beri de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde hemşirelik yapıyor. Şimdi göçmen kökenli hastaları da oluyor mu annenin?
1: Evet, yani sonuçta göçmen kökenli hastaları da var. Çünkü bizim göçmen kökenli insanlarımız halkımızın büyük bir parçası. Maalesef bizim kültürümüzde bu tür konular hakkında konuşmayı pek sevmezler ve hastalar ve yakınları çoğu zaman bunun utanç duyulacak bir şey olduğunu düşünürler. Ancak sağlık sorunlarının kökenle ya da milliyetle hiçbir ilgisi olmadığını unutmamak gerekir. Bu vesileyle belki izin verirseniz anneme bir teşekkür etmek isterim. Hayatı boyunca bizim için çok fedakarlıklar gösterdi. Almanya'ya gelin olarak geldiğinde tam 12 yıl Türkiye'ye gidip annesini babasını göremedi. Beni galiba 2,5 yaşında ilk kez Türkiye'ye yolladığında, ondan sonra her sene bizi Türkiye'ye yolladı. Tek şartı sınıfınızı geçin oğlum derdi. Hem okul hayatında hem de kulüplerdeki faaliyetlerimizde, spor kulüplerindeki faaliyetlerimizde her zaman bize destek oldu. Bizi destekledi, yalnız bırakmadı. Ondan buradan doğru tüm annelere babalara seslenmek istiyorum. Lütfen gençlerimizi yalnız bırakmayın, destekleyin.
0: Ne kadar güzel. Demek ki anne sevgisi ve anne ilgisiyle geçmiş bir çocukluk. Şimdi bir de babaya bir göz atalım. Çünkü baban Krefeld'de makine mühendisliği okumuş. Ancak mezuniyet sonrası tam 3 yıl çalışma izni alamamış fakat yine de yılmamış 1998'de mesleki dönüşüm olarak da bilinen Umschulung'la soğutma sistemleri uzmanı olmuş. Bugün hem bir işletmede çalışıyor hem de işletmeleri soğutma sistemleri takan kendine ait bir işletmesi de var. Şimdi babanın bürokrasiye karşı verdiği bu haklı mücadele senin hayatını ve kariyerinde pes etmeme sınırına etkisi oldu mu?
1: Kesinlikle. Şimdi bir göz önünde bulundursak, evli bir erkek olarak, çocuk sahibi bir baba olarak maddi ve dil kaynaklı zorluklar içinde üniversite okuyan bir insandan yola çıkarsanız üniversiteyi bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra 3 yıl çalışma izni alamamak, yani bunu ilk önce bir kaldırabilmek lazım. Ondan benim babam için çok büyük bir idol. Çünkü o bize yaşayarak öğrenmenin bir yaşı olmadığını ama pes etmenin de bir çözüm olmadığını gösterdi.
0: O zaman şimdi bir de annen ve babanın meslek hayatına baktık. Şimdi senin eğitim ve meslek hayatına gelelim Başkomiser Tayfun. Krefeld kentinde yetiştin, orada abitur yaptın. Abitur yaptıktan sonra ne yapacağın tam net değilken Aldi Züğüt'te 2005 senesinde satıcılık eğitimi almaya başladın. Almanya'da abitur sonrası meslek eğitimine yönelme kararını o dönem nasıl vermiştin ve bu kararına ailenin ya da çevrenin tepkisi ne olmuştu?
1: Aslında o dönemde ben öncelikle kol gücüyle çalışmak ve para kazanmak istiyordum. Çalıştığım şirket çok saygın bir şirket ve maaşı da iyiydi. Bir meslek edinmek ya da bir meslek eğitimi almak her zaman avantajdır. Dediğimiz o altın bilezik. Yani aslında ailem rahatlamıştı. Çünkü artık bu saatten sonra çocuğun kolay kolay sırtı yere değmez ya da kendi ekmeğini kazanabilir duruma geldi diye rahatlamışlardı. Ama açık konuşmak gerekirse ailemin benim için istediği meslek bu muydu? Tabii ki hayır. Bunu özür dileyerek söylüyorum. Hiçbir mesleği küçük düşürdüğümüzden değil. Ama demek ki ailemin bana verdiği imkanlarda ve bizde gördüğü potansiyelde biraz daha fazlasını ümit ettiler bizim için.
0: Ve orada zaten babanın kurduğu bir cümle oluyor. Senin için çok önemli bir cümle. Benim oğlum çok güzel raf diziyor diyor. Ve kayıt öncesinde yaptığımız muhabbette sen bunun sana bir utanç ve büyük bir hissi verdiğini söylemiştin. Babanın kurduğu bu cümleni. Bu cümle seni nasıl bir viraja soktu?
1: Bu söz aslında babamın sevgisini bize övgüyle göstermediğinin çok güzel bir örneğidir. O bizi daha fazla potansiyel gördüğü yerlerde ya da alanlarda eleştirirdi. Belki bunun nedeni babamın anne ve baba sevgisinden ya da yakınlığından uzak büyümüş olmasıdır. Belki de, ama o da benim düşüncem, bizim karakterimize göre, yani abimle benim karakterine göre en uygun yaklaşımın bu olduğunu düşündüğü için. Tabii ki o an kendi kendime diyordum, ne istiyor benden adam, durup dururken ne takılıyor bana gibisine, işime gidiyorum, paramı kazanıyorum, eve geliyorum, sorun yaratmıyorum. Ama zamanla bu sözleri aklımı kurcalamaya başladı ve kendi kendime söylemeye başladım. Bu mu yani, burada mı duracaksın, elinden daha fazlası gelmiyor mu gibisine derken gaza geldim.
0: Ve ondan sonra 2009 senesinde Aldi'den ayrılıyorsun, Bochum Ruhr Üniversitesi'nde ekonomi mühendisliği okumaya başlıyorsun. Neden mühendislik? Yani kendini kanıtlama çabası mıydı bu?
1: Açıkçası babamın beklentilerine layık olmak için üniversiteyi okumak istedim. Orası doğru. Ekonomi mühendisliğini seçmemin nedeni de açıkçası eğitimde edindiğim bilgilerin okulda en sevdiğim ders olan matematikle bir birleştirme gibi düşünceden dolayı kaynaklaştı. Yani kararımı ondan yana verdim.
0: Ama ondan sonra üniversiteyi bitirmiyorsun, yarıda bırakıyorsun, böyle bir karar alıyorsun. Şimdi o günlere geri dönersek, üniversiteyi bitirmeme, yarıda bırakma kararı aileye açıklamak büyük ihtimalle zor olmuştu. Ya nasıl bir ruh halindeydin o zaman?
1: Elbette her şey hayal ettiğim gibi gitmediğini fark ettiğimde büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Ama sağ olsun eşim, yani ben o zamanlar evliydim. Sağ olsun sevgili eşim o dönemde beni destekledi ve o durumu da atlattım diyebilirim.
0: Ve en sonunda kendini aslında çocukken hayalin olan bir meslekte buluyorsun. Çocukluk hayalin polislik olmasına rağmen 2013 yılına kadar sen polislik için Türklerin şansı yok diye düşünüyordun. Neydi seni bu ön yargıya iten?
1: Annem ve babam toplumun bir parçası olmam için her zaman çok önem verdiler. Mesela çocukluğumda çoğunlukla Alman çocukların bulunduğu futbol kulüplerinde oynadım. Hem spor kulüplerinde hem de lisede aynı performansı gösterdiğime rağmen bazen başkalarının tercih edildiğini hissettim ya da bana öyle geldi. Ama bu yüzden daha fazla çaba göstermemin gerektiğini öğrenmiştim. Bu durum beni şekillendirdi ama zaman zaman da tabii ki çekingen hale getirdi. Böyle bir ortamda insanın aklına devlet memuru, hele ki polis olabileceği gelmiyordu. Yani benim aklıma gelmiyordu daha doğrusu.
0: Ondan sonra senin daha küçük yaşlarından beri yanında olan bir arkadaşın seni çocukluk hayalini sana hatırlatıyor ve polisliğe başvur diyor. O cümle sende nasıl bir barajı yaktı o gün?
1: Arkadaşım bana bunu defalarca dedi. Denesene, kaybedecek neyim var, başvuru yapmakta ne olur falan gibisine derken söylemekte bırakmadı. Bunu kendisi bana hayatında gösterdi derken öğretmen oldu, devlet memuru olarak göreve başladı. Sonra ben de dedim ki demek ki isteyince oluyormuş, yani korkacak, çekinecek bir şey yok. Denemekte fayda var.
0: Ondan sonra 2014 yılında polisiay komiser anvardı, yani polis komiserliğine aday biri olarak teşkilata meslek eğitimine kabul edildin. Şimdi bir şekilde bakarsak şansın yok dediğin o kapıdan büyük ihtimalle gururla girmişsindir içeri. O içeri girdiğin gün annenin, babanın yani ailenin tepkisi ne olmuştu? O eski raf dizen çocuk imajı gitmiş miydi artık?
1: Şimdi ekonomi mühendisliğini yarıda bıraktığım için kendimin üzerinde büyük bir baskı oluşmuştu. Ama ben üniversiteyi yarıda bırakmadan önce polise başvuru etmiştim. Birçok kişi polis olmak için sadece meslek eğitimin gerektiğini düşünüyor. Oysa Kuzey Rhein-Westfalia polis teşkilatı için lisans düzeyi bir üniversite eğitimi almak gerekiyor. Şimdi bendeki bir yandan ekonomi mühendisliğini yarıda bırakmanın baskısı vardı üzerimde. Öteki yandan da ben üniversiteyi yarıda bırakmadan polise başvuru etmiştim. Orada hakkımı kazanınca tabii ki annem gibi öyle ilave ettim. Yani polis teşkilatına üniversite eğitimi alma fırsatını elde ettiğimi. Zaten annemin babamın reaksiyonunu orada anladım ki benim adıma çok mutlu olduklarını, beni artık kendimi bulabileceğim ve mutlu olabileceğim yolda gördüklerini hissettim.
0: Ne kadar güzel bir his. Şimdi ondan sonra tam 7 yıl boyunca Streifendienst, yani Türkçe sokaklarda devriye polisi olarak görev yaptın. Peki sokakta seni Türkiye kökenli bir polisi karşılarında gören bizim gençlerin tepkisi tam olarak ne oluyordu?
1: Genelde olumlu tepkiler alıyorum. Gurur duyduklarını dile çok kez getiriyorlar. Bazen çarşıda sivil olarak gezdiğimde polis abi ben seni tanıyorum diye arkamdan bağırıyorlar. Yani gurur verici bir şey.
0: O zaman onlar da kesinlikle seviniyorlardır. Peki şimdi illaki sizin mesleğinizde gergin, tehlikeli anlar da oluyordur. Böyle anlarda senin kökeninin avantajları oluyor mu? Ne gibi avantajlar sağlıyor?
1: Örnek vermek gerekirse göçmen kökenli birçok insan polis olay yerine geldiğinde kendilerini hemen suçlu, saldırgan ya da haksız taraf olarak görüleceğini düşünüyorlar. Önemli olan bu temel gerginliği çözebilmek. Ben yaklaşımımda dil ve kültür bilgilerimle avantaj sağladığını düşünüyorum.
0: Peki hiç unutmadığın, belki komik, belki de ya iyi ki de bu işi seçmişim dediğin bir anın var mı?
1: Tabii ki var. Bir görev sırasında ambulansı annemin çalıştığı hastaneye kadar eşlik ettik. Orada annemin karşısına çıktığımda annem de iş arkadaşlarına bu benim oğlum dediği an, o gözünde o gururu gördüğüm an benim için bir unutulmaz anlardan bir tanesiydi.
0: Ne kadar güzel. Peki vatandaşlar da özellikle Alman vatandaşlarda ön yargıyla karşılaştığın oldu mu ya da oluyor mu hala?
1: Ben şahs adıma konuşabilirim tek. Çok nadir karşılaştım. Bir keresinde sarhoş bir kişi bana Almanca bilip bilmediğimi sormuştu ve benimle konuşmayacağını söylemişti ama ancak ben bu tür şeyleri fazla büyütmüyorum ya da kişisel algılamıyorum açıkçası.
0: Peki polis teşkilatı içerisinde meslektaşların tarafına herhangi bir ayrımcılık ya da dışlanmayla karşılaştın mı?
1: Hayır, elbette zaman zaman bu yönde esprili ya da ironik bazı sözler duyabiliyorum ama ancak ben kişisel olarak herhangi bir olumsuz deneyime yaşamadım.
0: Şimdi 2024'te Duisburg Emniyetinde çok önemli bir göreve geldin. Duisburg Polisi'nin basın ve halkla ilişkiler bölümünde kültürler ve dinler arası irtibat görevlisi oldun. Yani göçmenlerle, göçmen dernekleri, cami ve dini cemaatlerle polis arasındaki o dev köprünün başındaki isimlerden birisin. Tam olarak ne yapıyorsun bu rolde?
1: Bunu aslında çok güzel ifade ettin. Ben meslektaşım Daniel Denizio ile birlikte aslında toplumlar, dernekler ve polis arasında bir köprü görevi görüyoruz. Yani polisin pozitif ve ulaşabilir irtibat noktasıyız. Bizim görevimiz iletişim kurmak ve sürdürmektir. Amacımız güven oluşturmak. Vatandaşların polisin yaptığı çalışmaları toplum için, iyiliği için olduğunu görmeleri bizim için çok önemlidir. Aynı şekilde vatandaşları anlamak ve onların her zaman bir sorunları olduğunda polis ile iletişime geçebileceklerini hissetmeleri önemli.
0: Gerçekten çok önemli bir görevim var. Peki bütün polis teşkilatlarında senin gibi irtibat görevlileri var mı?
1: Tüm Almanya adına konuşamıyorum. Kuzey Vestfalya polis teşkilatında kültür ve din konuları için bir irtibat memuru bulunmaktadır. Mesela Wesel bölgesine çok sevdiğim ve işini iyi yapan bir kardeşim Adem Türköz var.
0: Şimdi Başkomiser Tayfun Karameş'in sıradan bir günü nasıl geçiyor?
1: Normal günlük iş akışımız şu şekildedir. Görevimizde ofiste başlatıyoruz. Medyayı takip ederek Duisburg'u etkileyecek herhangi bir olayın medyada gelip gelmediğini kontrol ediyoruz. Daha sonra Duisburg ile ilgili değerlendirme yapıyoruz. Yani Duisburg'da bizim görev alanımızda ilgilendirebilecek veya etkileyebilecek herhangi bir olayın yaşanıp yaşanmadığını inceliyoruz. Ardından camilere, kültür merkezleri ve değişik derneklere ziyaret ediyoruz. Günün sonunda tekrar ofisimize dönerek günü değerlendiriyoruz, not alıyoruz gerekirse, randevular planlıyoruz, önümüzdeki günleri planlıyoruz, öyle yani.
0: Şimdi Duisburg göçmenlerin çok yoğun olduğu bir şehir ve tabii ki burada polise karşı bazen mesafeli de olabiliyor insanlar. Sen hem sokak tecrübesi olan hem de bu kültürden gelen biri olarak polisle göçmen gençler veya göçmen kökenli vatandaşlar arasındaki o buzları nasıl eritiyorsun?
1: Benim bakış açımda ilk an çok bellicidir. Yani bir polisin bir olayda ya da bir araç kontrolünde sana nasıl hitap etmesini istersin ya da seninle nasıl konuştuğunu istersin. İşte ben yaklaşımda tam olarak bunu uygulamaya çalışıyorum. Eğer bir kişinin Türkçe ifadesi etmesi daha kolay ya da daha kolay olduğunu fark ettiğimde ben onunla Türkçe konuşuyorum. Buna engel olmuyorum. Çünkü benim bakış açım bir kendisini anlaşılmış hisseden bir insan o durumdan çok daha iyi bir duyguna ayrılıyor.
0: O zaman çok dilliliğin ve bu kültür çevresine dair bilgin bu alanlarda işe yarıyor. Polislik mesleğinde en çok neyi seviyorsun?
1: Bir polis müdahalesinden sonra insanların benim için dürüst ve saygılı bir insandı. Polis olarak işini yapıyor, yapacak bir şey yok dediklerinde benim için en büyük başarıdır.
0: Şimdi Türkiye kökenli gençler arasında polislik mesleği diğer birçok mesleğe kıyasla o kadar yaygın değil. Sence bunun sebebi nedir?
1: Buna sebep olabilen nedenler benim bakış açıma göre çevrelerindeki olumsuz bir polis deneyiminden konuşulması, sosyal medya etkisi, polisi korkuyla eleşmeleri de buna yol açabiliyor diye düşünüyorum. Ebeveynlerin kendi ülkelerindeki deneyimleri de tabii ki bu algıyı etkiliyor.
0: Peki polislik mesleği için olmazsa olmaz diyebileceğimiz özellikler ya da nitelikler nelerdir?
1: Olmazsa olmaz dediğim özellikler bence polis olmak için ya da bence polis olmak isteyen biri bu mesleği sadece bir iş olarak değil bir meslekten öte bir görev bilinci olarak görmeli. Hani Almanların dediği das ist kein Beruf sondern eine Berufung dedikleri an. Çünkü bu meslekte her an her şey yaşanabiliyor. Bir anda kayıp bir kişiyi ararken hemen ardından ağır yaralı ya da ölümlü bir olaya müdahale edebilirsiniz ve sonrasından bir trafik kazasında tutanak tutabilirsiniz. Hepsi aynı görevde yani o 8 saatin içinde olan olaylar ve bu durumlarda da hızlı bir şekilde toparlanıp devam çalışabilmek gerekiyor.
0: Şimdi dinleyicilerimiz arasında polis olmak isteyen gençlere ne gibi tavsiyeler vermek istersin?
1: Motivi olan, sportif olan, hak ve hukuku savunmak isteyen, timde çalışmak isteyen gençleri polis ailesine davet ediyorum. Hayallerinizin arkasında durun, sınavlarınıza iyi çalışın. Bizim tüm birimlerimizde Einstellungsberater yani işe alım danışmanları bulunmaktadır. Bunlar gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Lütfen çekinmeyin ve onlarla irtibata geçin.
0: Peki bu meslekte yükselmek ya da kariyer yapmak zor mu?
1: Şimdi kariyer, eğer kariyerden kastın örneğin devriye hizmetinden kriminal hizmete ya da çevik kuvvete veya SK'ya geçmek gibi mesleki ilerlemelerse hedeflere ulaşma şansın oldukça yüksektir. Eğer kariyeri daha çok gelir artışıyla ilişkilendiriyorsan bu da omuzlarındaki rütbe yıldızlara bağlıdır. Yani bu süreç, hizmet yılı, performans, lider yeteneği, yönetme isteği ve kurumun seni bir lider pozisyonunda görüp görmemesine bağlıdır.
0: Şimdi sen oldukça genç bir başkomisersin. Peki kendini 10-15 yıl sonra nerede görüyorsun? Yani başkomiser Tayfun Karameş'in hedefleri nedir?
1: Açık konuşmak gerekirse şu andaki bulunduğum pozisyonda amirlerimle ve görev alanımla çok iyi hissediyorum kendimi. özel hayatımda da uyumu olduğu için şu anda hiçbir pozisyon değişiminden yani aklımdan bile geçmiyor açıkçası.
0: Şimdi kurumsal olarak polisin göçmen topluluklara, göçmenlerin de polisi olan bakış açısını değiştirmek için senin aklına neler gelir? Ya da senin masanda ne gibi projeler var?
1: Şimdi halka ilişkiler birimindeki diğer meslektaşlarımızın yaptığı basın ve iletişim çalışmalarının yanı sıra biz, yani arkadaşım, meslektaşım Daniel Denizio ve ben çocuklarla ve gençlerle çalışmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Şu anda dikkat çeken bir tane projemiz var. Call for People Derneği ile işbirliği içinde yürüttüğümüz Fair Play Duisburg projemiz var. Bu projede operasyonel birimlerdeki görev yapan polis memurları şehrin farklı mahallelerinden gelen göçmen kökenli gençlerle futbol maçı yapıyor. Ardından maçtan sonra katılımcılar ve bir araya giriyorlar ve sohbet edip fikir alışverişinde bulunuyorlar. Sorular ve deneyimler pozitif bir ortamda paylaşılabiliyor. Bunun amacı vatandaşa yakınlığı, saygı ve polis çalışmalarına dair daha iyi bir anlayış kazandırmaktır. Aynı zamanda bu katılan polis arkadaşlarımız için de ya da onların açısından, kültür açısından bir tür eğitim dersi taşıyor. Yani bildiğimiz Fortbildung.
0: Şimdi senin de iki çocuğun var. Biri kız, biri erkek. Sen onları ileride hangi mesleklerde görmek istersin?
1: Öncelikle hayırlı, merhametli, adaletli evlat olmalarını isterim. Saygılı olmalarını isterim. Hayatta hiçbir şeyin bedelsiz olmadığını bilmelerini, hedeflerine ulaşmak için emek vermelerini gerektiğini farkında olmalarını isterim. Onlar için özel bir meslek beklentim yok. Onları mutlu edecek olan mesleği kendileri için seçmelerini isterim. Tıpkı annemin ve babamın bizde uyguladığı gibi.
0: Polis olmalarını ister misin?
1: Mutlu olacaklarsa olsunlar abi, ne diyeyim.
0: Çok güzel. Çünkü senin baban da senin için farklı bir şey istemiş. Sen de atıyorum oğlum bir gün gelse baba ben de polis olacağım dese, hemen aa ne kadar güzel mi dersin?
1: Şimdi oğlan da büyük ihtimal derim. Ama kız da galiba...
0: Kızım tekrar bir düşün mü dersin?
1: Olabilir.
0: Şimdi tıpkı senin 2013 yılına kadarki halin gibi bugün de işte Almanya'da göçmenim devlet kurumlarında veya polis teşkilatında bana şans vermezler diye düşünen büyük ihtimalle binlerce genç vardır. Şu an Duisburg Polis Teşkilatı'nın ekran yüzlerinden biri olarak o gençleri ve onların ailelerine ne söylemek istersin?
1: Göçmen kökenli insanlar için istedikleri hedeflere ulaşma imkanları hiç bu kadar iyi değildi diye düşünüyorum. Hani bazen bir kapıya baktığınızda kapıyı kapalı görürsünüz ama bu o kapının illa kilitli olduğu anlamına gelmez. Bence cesaretinizi toplayın, kapının kolunu indirin ve o kapıdan içeriye girin. Bu sizin zamanınız ve siz bizim geleceğimizsiniz sevgili gençler. Annelere, babalara, ailelere de seslenmek istiyorum. Lütfen gençlerimizi yalnız bırakmayın, destek çıkın, arkalarında durun.
0: Çok güzel bir bitiriş cümlesi oldu. Başkomiser Tayfun Karameş'e bu güzel sohbetin devamı gelsin isterdim ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkürler stüdyomuza kadar geldiğin için ve sorularımıza cevaplar verdiğin için.
1: Ben de çok teşekkür ederim beni stüdyonuza konuk ettiğiniz için.
0: Sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz Kozma Türkçe'nin bütün yayınlarını başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlarda dinleyebilirsiniz. 170 binden fazla abonemizin bulunduğu farklı haberleri de yer verdiğimiz Facebook hesabımıza göz atmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kozma prodüksiyonudur.